kasa ebem. I don't know. Sepo sumbi bai fobe biye biye na noa kanu mense me guapra bosoa. Ena o kasa prepo wani asafro adi ne kasi. Mese onu no kasa asoti yedi. Go watra biwase. Ewa de wose say ni ewa de kana yedi.